0: Buharda olsan da dilini yaşat. Dil senin evindi.
1: Azerbaycan Radyosu. Esrin Sesi. Azerbaycan Radyosu 100.

Gapşada bükü. Azerbaycan'ın sadı beynəlxalqa radyoda turuşa zıvına da duamını binu kardamon. Şuma duamını hafta dı yiyen çumuna rüji. Saat yunza kudret ve donza nime güçtü bəzniyon. Duamının dı azarsat peyki vosta yunza azı sadı hafta 5 MHz tezligede radyo az internet numi yiyen www.azcanlıyayiminternetsayti radyo initi sayfada duabide. Sıvıçımı bəmə radioinite@azsevi.az elektron ünvanı bəzneyin növüşdəyir.

eden bu gemi bizim. Onun her sevinci, her gemi bizim. Duygusu, vurgusu vatan adlanır. Bir yerde düğünen bu kalbimizin. Bir yerde düğünen bu kalbimizin.

0: Bira manevi ya dirokê, abideyên Qerebaxê. Qerebax ku beşek ji Azerbaycanî ye. Her tim bi xuzaye xwe ya bedew, şunvarên dirokî û çandî yên xwe navdar bûye. Ev goşeya bedew ve welatî me ya pagış, axa xwe ya berhemdar, çavkaniyên xuzayî yên bin erdê û ser erdê, daristanên gelew û çemên xwe cuda ye. Müzeyên dirokî yên Kelbecer û Şuşayê ku bi pereyên kevnar, kevirên kim û xaliçeyên devlemen bûn. Müzeya Nana Agdamê û müzeyên dirok û herimnasiyê yên Gubadlı û Zengilanê di dema êrişa dijminde rastî werankirinê hatin. Di dema dagirkirinê de veguhestina van müzeyan û parastina eksponatên wan ne mümkün bû. Li her herêma Azerbaycanê abideyên ku ji kurahiyên dirokê heta îro şopa boriyê diparêzin hene. Gelek zanistvanên cîhanê jî piştraskirine ku şikefta azixê yek ji kevintirên cihên niştecihbûna mirovan e. Di 30 salên dagirkirinê de ermenî Yan lıvır kolandının ne kanuni kırın. Tıştın kü hattın dittin. Nivisarin kevnar u nümuneyin dünen arheolojiken bi kıymet talan kırın. Gellek abideyin Albaniye u gellek abideyin Gredayı bi dinay İslami hattın veran kırın. Yek jıvan cihen kü Ermeniyan hevildan ve hılveşinin üzerlik tepeye. Ciheki niştecih buna kevnar. Ligori çavkaniyan üzerlik tepe ve ki çanda arheolojika serdema bronze yanavina gafka Gaza başur te naskırın. Ev abideye arheolojik ku Jinive yekem uynavenda zar sala düyema beri zayine vedgere. Lı nezi günde Hindistani ulu roşulati ağdame cihdigre. Lıvır dariken bıçne yen komkri gadehin gli biren abori amurin herandine havenk tışten bronzi blazik hancer derzi u gellek materialin dın hattına dittin. Yek jı cihen ku Ermeniyan hevuldan veran bıkın. Wargeh kevnari üzerlik tepe bu. Üzerlik tepe, di çavkaniyen arheolojik de veki çanda arheolojika serdama bronze ya navina başure Gafkasya'yı te bınav kırın. Ev abideye arheolojik ku, Jinive yekem u navenda hezar sala düyama beri zayine vedgere. Li nezi günde Hindistani ulu roşulati agdame cihdigre. Lıvır dariken bıçine yen komkri gadehin gli biren abori amurin herandine ha Venk, tıştın, bronzi, bilezik, hencer, terzi u gellek materyalindin hattına dittin. Yekji abideyin ki kettine bın deste verankırın. U vandalizma Ermeniyan tırbeye gutlu Musa'ya ki lıherema ağdame cihtigre. Ligori nivisa ki lıser deriye kettine hattiye nivisandın. Avakrına ve tırbeye dıpanzde tirmeha sala hezar seset çardan da hattiye tamam kırın. Nahşen ve yen bedev ve neyin hey Ivanin ne asayi, xemlandinin brengin xweşik u bani ve ye behempa bala mevanin dikşinin uan matmayi dhelin. Pisporin hüner u mimariye desnişandikin ki karin hüneri yen lıser ve abideye taybetmendiyin kevneşopiya mimariye Azerbaycani nişandidin. Yek jıvan abideyin ki Ermeniyan hevildane xwere bidin. Manastıra Genceseriye. Ev manastıra Albaniya Hristiyana Setsala Sezdeminan Lıperava Çepi ya Çemi Haçini cihdigire. Udu demek direjde bu ya cihe jiyana oli uçandi ya Hristiyanin herimi. Manastır navi xue, jitegina xezine ya sereke ya dini vergirtiye ubuna ve genceseri tenasin. Abide ya ağoğlani yalı nezi nafçaya Cebraili veki sembola serdama bütperestiye tenaskırın. Pışti belavbuna İslami ev abide ve güheri pereske heke Müslüman. Li herêma laçinejî pereskeheke bi heman navî heye. Berê gelê herêmê jê re Agoglan pîrî digot. U ve veki ciheki ibadet u ziyareti bıkar dani. Pıştı dagırkırına ve deveri ji aliye Ermenistan'e ve de avahiye mimariye u hündüre keşişhane ya agoglani yalı laçine de bu avayaki negavnini güherttin hattın kırın. Gelleki kevhaşakı pıştı rızgar kırına ji dagırkariye lıservan abideyan xebatin tamir u restorasyonu tene kırın.
1: Beynəlxalq Radio, milyonların həmsöhbəti.

Navçeye laçın, dirok, çant u veger. Navçeye laçın lı başure rojavaye Azerbaycane lı here meke stratejik u çiyaye. Dı hefte tirmehe hezar nehset bisse de Bıbriyara Respublikaye Soveti Azerbaycane veki navenda gazaya Kurdistane hatta da mezrandın. Ev deverenkü Kurd praniya niştecihen van bun dınav xoyda dıgırt. Herçend navendin reveberiye yen despeke pircahan u günde abdallar bun le pıştı ve deme bajare ki nu hatta da mezrandın. Ulu ser peşniyara tağı şahbazi nave laçın bu vateye baz le hatta dan. De heşte tebahe hezar nehsat si de bu tekliye pevajoya herimi bune lı Respublikaya Soveti Azerbaycani. Gazaya Kurdistani hatta betal kırın. Ulaçın statuya navçaya ki vergirt. Hatta sala hezar nehset notdutta lınafçayan laçın ezidettiri 65 hezar kes yek bajar yek bajarok varge u 125 gün hebun. Gelli ve bu prani ji Azerbaycaniyan u Kurdan pek dihat. Ev bu xwedi kırına ajalan çandiniye u karin destan mjul bun. Laçın bu çekırına haliçeyan sıfır çekırını nekşandına lı serdar u efrinariye aşugan vek minak sarı aşuk tenasin. Dihajdehi gulani hezar nehset notdutta laçın ji aliye hezen çekdarin Ermenistan u yektiya soveti ve hatta da gırkırın. Di encameda zidettiri 65 hezar nişteci ji civarin xwebun. Varge hattın verankırın, şunvarin diroki zırar dittin u navçe, dınavberiye hankendi u Ermenistan'ı da rola koridora ke list. Pıştı şerri velat parezi ya çılçar rojan, diyeki kanuni dü hezar biste de laçın hatta vegerandın bu Azerbaycani. Le bajar u dü gündü, demek ki dıbın kontrola hezin açtı parezin Rusya'yı da man. Bu encama xebatin siyasi u diplomatiken prezident İlham Aliyev dı biz şaşı tebahi dü hezar biz tütta ev herimji bu tevahi ketbın kontrola Azerbaycani. Jiber gringiya ve diro ki bu fermana ki prezident İlham Aliyev

kriye. Bixwe bernameye vegera mezin birêveberiye. Pevajoya vegera niştecihan berdevame u binesaziye nu te avakirin. Laçın niha u her dem ya Azerbaycaniye. Laçın ne tenê navçeyeke. Ev sembola nasnameye me ya netevayî u serveriya devleta meye. Reya jisala hezar nehsed bisse de hetta niha rastiyeke piştrastike. Laçın ya meye. Gerebah Azerbaycan'a.

Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Biz Azerbaycanlıyız. Respublikamız Azerbaycandır. Ancak dilçilik elmi nokta-i nazardan Azerbaycan dili dünyada mevcut olan Türk dilli diller grubuna dahil olan dildir. Azerbaycan dilinin menşei Türk diller kökünden gelir. Ama Türk dilli diller grubu dünyada çok büyüktür. Geçmişte Sovyetler İttifakı'nın arazisinde 23 dil var. Arasının müstakil adı var ama hamısı Türk diller grubuna mensuptur. Bunlardan biri de Azerbaycan dilidir.

Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köştesen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözüm.

gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım. Yaxşı ki benimsen. Yaxşı ki benimsen ve yaxşı ki gelmişsin.

0: Bununla da serbest şekilde geçeceğinden, ey okududan, perusniden, kabunada, haniyen barzati, Rus kardıdan. Ve gura, ama ömrücü başlanana vatani. Bu zeminle de cümle karda herkesi ikilendirir sohbet teşekkür kardıdamın. Ümit kardıdam ki hargılı etnos, işte nana zıvını o vakati, devlet zıvın tekin Azerbaycanlı zıvını İbrada okubadı, uma neslon barusini.
1: Tolerant Azerbaycan Beynəlxalq Radio 85.

eden bu gemi bizim. Onun her sevinci, her gemi bizim. Duygusu, vurgusu vatan adlanır. Bir yerde döyünen bu kalbimizin. Bir yerde döyünen bu kalbimizin.

Vegera Mezin, Bingeha Paşaroja, Stratejika Azerbaycaniye. Kıştı ve gerandına tevahi ya yekparçayı ya aha Azerbaycani u serveriye devleti kare heri gringi lıpeşiye velet jinu ve avakrına jiyane lı ahen rızgar kri u avakrına modelek peşkeftina domdar bu. Dvi vari de bernameye ve gera mezin ne tenli projeye ke civakiye kı ve gera koçberin bızori yen beri bu velatin kue misogerdike. Lidi heman demide regezek gringa stratejiye peşkeftina dre dema velete. İrokarın mezinin avakırın u nüvekrin kı lı Garabağ u Zengezura roşulatı ten meşandın nişandıdın kı armanç teni nüvekrine bünesaziye huveşiyayı ninen. Armanca bingehin evve kı ev herim lıser bingehin plansaziye nujana bajarvaniye aboriye nujan u innovatif asta bulunda karigeriye u domdariye ekolojik ve güherin navendin nu yen abori. Serkeftina ve Gera Mezin di seri de jişert u mercin ku jibo jiyaneke rehet u evle ya mrovan hattine efrandın derdikeve. Cihen niştecih bune ye nu, re, dıbistan, nehveşhane, hizmet güzari u bünesaziye dijital refaha civaki ya niştecihin ve geriyayı misogerdikin. U binge hek sağlem jibo peşkeftinden paşa roje ya heremi definin. De heman demede dabinkırına derfetin kar u peşkistine karsaziye. Yeji dınav peşinin sereke yen bername yedene. Dajandına sektora çandıniye avakrına saziye nu yen hılberandıne u pevajoye u berfrakrına projeye ve karbune potensiala abori ya heremi zededikin. U şertin ki gelle ve digerin daha teki domdar bistinin amadedikin. Ev nezikati nişandıda ki ve gere mezin tani pevajoye ke niştece krine nine. Dedi heman demede pevajoye ke avakrına aboriye ke bheze. Projeyin enerjiye keskü lı ahen azad kriyetin meşandınci huadi gringiye ke taybetin. Bu karanina potensiyala enerjiye roje, bayi u hidroenerjiye netani beştariye Garabağ u Zengezura roşulati bi evlahiye enerjiye ya velat de zidedike. Lidi heman demide dibe beşeke gringa stratejiye peşkeftine keska Azerbaycani. Yekci aliyin heri gringin ve yara mezinci vayta yawe ya netawaye her malbetek ku ve digere velatik ve her gün u her bajar ku jinu ve te avakrin. Nişaneye ve gerandına dadmendiye diro ki teza devleti u iradeye netawaye ya gel.

0: Bira manevi ya dirokê, abideyên Qerebaxê. Qerebax ku beşek ji Azerbaycanî ye. Her tim bi xuzayê xwe ya bedew, şûnvarên dîrokî û çandî yên xwe navdar bûye. Ev goşeya bedewa welatî me ya paqij, axa xwe ya berhemdar, çavkaniyên xuzayî yên bin erdê û ser erdê, daristanên gelew û çemên xwe cuda ye. Müzeyên dîrokî yên Kelbecer û Şuşayê ku bi pereyên kevnar, kevirên kim û xaliçeyên devlemen bûn. Müzeya Nana Agdamê û müzeyên dîrok û herimnasiyê yên Gubadlı û Zengilanê di dema êrişa dijminde rastî werankirinê hatin. Di dema dagirkirinê de veguhestina van müzeyan û parastina eksponatên wan ne mümkün bû. Li her herêma Azerbaycanî abideyên ku ji kurahiyên dîrokê heta îro şopa boriyê diparêzin hene. Gelek zanistvanên cîhanê jî piştrastkirine ku şikefta azixê yek ji kevintirên cihên niştecihbûna mirovan e. Di 30 salên dagirkirinê de Ermenî Yan lıvır kolandının ne kanuni kırın. Tıştın kü hattın gittin. Nivisarin kevnar u nümuneyin dünen arheolojiken bi gıymet talan kırın. Gellek abideyin Albaniye u gellek abideyin Gredayı bi dinay İslami hattın veran kırın. Yek jıvan cihen kü Ermeniyan hevildan ve hılveşinin üzerlik tepeye. Ciheki niştecih buna kevnar. Ligori Çavkaniyan üzerlik tepe ve ki çanda arheolojika serdema bronze ya navina Kafka Gaza başur te naskırın. Ev abideye arheolojik ku Jinive yekem uynavenda zar sala düyema beri zayine vedgere. Lı nezi günde Hindistani ulu roşulati ağdame cihdigre. Lıvır dariken bıçne yen konkri gadehin gili biren abori amurin herandine havenk tışten bronzi blazik hancer derzi u gellek materialin dın hattına dittin. Yek jihen ku Ermeniyan hevuldan uyran bıkın. Wargeh kevnari üzerlik tepe bu. Üzerlik tepe, di Çavkaniyen arheolojik de veki çanda arheolojika serdama bronze ya navina başure Kafkasya'yı te bınav kırın. Ev abideye arheolojik ku, Jinive yekem unavenda hezar sala düyama beri zayini vedgere. Li nezi günde Hindistani ulu roşulati ağdame cihdigre. Lıvır dariken bıçine yen konkri gadehin gili biren abori amurin herandine ha Veng, tıştın, bronzi, bilezik, hencer, derzi u gellek materialindin hattına dittin. Yekji abideyin ki kettine bın deste verankırın. U vandalizma Ermeniyan tırbeye gutlu Musa'ya ki lıherema ağdame cihtigre. Ligori nivisa ki lıser deriye kettine hattiye nivisandın. Avakrına ve tırbeye dıpanzde tirmeha sala hezar seset çardan da hattiye tamam kırın. Nakşen ve yen bedev ve neyin hey Ivanin ne asayi, xemlandinin brengin xweşik u bani ve ye behempa bala mevanin dikşinin uan matmayi dhelin. Pisporin hüner u mimariye desnişandikin ki karin hüneri yen lıser ve abideye taybetmendiyin kevneşopiya mimariye Azerbaycani nişandidin. Yek jıvan abideyin ki Ermeniyan hevildane xwere bidin. Manastıra Genceseriye. Ev manastıra Albaniye Hristiyana Setsala Sezdeminan Lıperava Çepi ya Çemi Haçini cihdigire. Udu demek direjde bu ya cihe jiyana oli uçandi ya Hristiyanin herimi. Manastır navi xue, jitegina xezine ya sereke ya dini vergirtiye ubuna ve genceseri tenasin. Abideye ağoğlani yalı nezi nafçaya Cebraili veki sembola serdama bütperestiye tenaskırın. Pıştı belavbuna İslami ev abide ve güheri pereske heke müselman. Li herêma laçinê jî pereskeheke bi heman navî heye. Berê gelê herêmê jê re Aoğlan pîrî digot. U ve veki ciheki ibadet u ziyareti bıkar dani. Pıştı dagırkırına ve deveri ji aliye Ermenistan'e ve de avahiye mimariye u hündüre keşişhane ya ağoğlanı yalı laçine de bu avayaki negavnini güherttin hattın kırın. Gelleki kevhaşakı pıştı rızgar kırına ji dagırkariye lıservan abideyan xebatin tamir u restorasyonu tene kırın.
1: Beynəlxalq Radio. Milyonların

Navçeye laçın, girok, çant u veger. Navçeye laçın lı başure rojavaye Azerbaycane lı herre meke stratejik u çiyaye. Dı hefte tirmehe hezar nehset bisse de lı briyara Respublikaye Soveti Azerbaycane veki navenda gazaya Kurdistane hatta da mezrandın. Ev deverin ki Kurd praniyan iştecihen van bun dınav xoyda dıgırt. Herçend navendin reveberiye yen despeke pircahan u günde abdallar bun le pıştı ve deme bajareki nu hatta da mezrandın. Ulu ser peşniyara tağı şahbazi nave laçın bu vateye baz le hatta dan. De heşte tebahe hezar nehset si de bu tekliye pevajoya herimi bune le Respublikaye Soveti Azerbaycan.

Svet. Daralaya zişir çayını ahken göğe verivum gıtnvok Selimi Karavan Sarayı nopes Karda Hüseyin Tarkvets. Jortişi janom Karavan Sarayı koçvumer Şah Abbasyanov. Teğin kılnin gıtsıl vor minçev hazayın artasını tıfakana ahken duma prümeyin miyayın adırbeçan siner. Miçaka Grusyan hamadzayın miyayın hazayın arkusan yeri kısanin tıfakanların göğü mınakusun hasat etsin araçın haur yutanasun yerko hayırı. Sakayın hazayın arusunu tıfakanin bolur adırbeçan sinerin göğü sıvıtari Lutseto Karavan Sarayı patmutyunu kegsves yev hamashkharayin hanrutyan nerkayatsves vorpes haykakan patmakan hushardzan. Ayreniki Dzayna, Mijazgayin Radio Tsunhenk.